Aldısınız ve bu çok güzel günde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz karnavala.

araştırmaları iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İş yerindeki yakın arkadaşlarımızla ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. En sevilen, en tehlikeli bölüme geldik. İş yeri dedikoduları. Terapi mi, zehir mi? Bazen patrona ya da bitmek bilmeyen revizyonlara birlikte söylenmek insanın içindeki basıncı gerçekten azaltıyor. Yalnız değilmişim duygusunu insanı rahatlatıyor. Ancak bu durum bir şikayet korosuna dönüşürse ofisin havası ağırlaşmaya başlıyor, değil mi? Yani her şeyi oranında, zamanında dengeli yapmak gerekiyor galiba. Sizin iş yerinde o olmasa bu ofis çekilmez dediğiniz bir kankanız var mı? Yoksa ben işimi yapar kimseye karışmam diyenlerden misiniz?

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Maalesef öyle. Ekranda pembe bulutlar dağılıyor, yerini şimşeklere bırakıyor. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine devirir. Resmen kapandı. Ne dersiniz? Hani o filmin sonunda yağmur altında kavuşulan, herkesin sonsuza kadar mutlu yaşadığı sahneler vardı ya. İşte modern sinema o senaryoları buruşturup çöpe attı. Artık varsa yoksa dram, varsa yoksa trajedi var ki benim de en sevdiğimden. Son dönemin çok konuşulan filmi The Drama'yım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Riskli. Aşık olmaksa günah gibi gösteriliyor. Eski filmler daha çok seni seviyorum, gel evlenelim diyor. Yeni yapımlarsa seni seviyorum ama bu bir yanılgı. Aslında birbirimizi mahvediyoruz. Hadi gel biraz gerilelim diyor. Bilmiyorum, aranızda mutlu sonlara inanan kaldı mı? Lütfen kalmış olsun.

dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Gençler artık mal mülk sahibi olmanın hayal olduğunu görünce o zaman ben de hayatı kaçırmam diyorlar ve ortaya şahane bir trend çıkardılar. Mikro emeklilik. Düşünsenize 25 yaşındasınız, işi gücü dondurup 3-4 aylığına yollara düşüyorsunuz. Tıpkı o hayalimizdeki Ege kasabasına yerleşen emekliler gibi. Böyle birçok insanla tanıştık. Çalışanların %50'den fazlası bu küçük molalar olmazsa biz tükeniyoruz diyorlar. Haklılar mı? Elbette. Bence sonuna kadar haklılar.

Havalar ısındıkça bizim de içimiz kıpır kıpır olmaya başladı. Bir güney seyahati düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Aslında bu durum bana Oscar'lı o meşhur filmi hatırlattı. Everything, Everywhere, All at Once. Hani beynimizi yakan, çoklu kimlikler arasında savrulduğumuz film. İşte bugünün gençliği tam da olarak o parçalanmışlığı yaşıyor galiba. Her şeyin aynı anda mümkün olduğu bu dijital dünyada hiçbir yere ait hissedememek. İşte bu yüzden büyük anne, büyük baba gibi yaşama trendlerine sarılıyoruz. Çünkü bazen sadece yavaşlamak, bir fincan çayın tadına varmak ve gerçekten orada olmak istiyoruz.

değişiyor, hayat değişiyor, bütün kurallarda değişiyor aslında. Mesela Yunanistan bu yaz için çok radikal bir karar attı. Çevre Bakanlığı Natura 2000 koruma projesi kapsamında tam 251 plajı her türlü yapılaşmaya kapattı. Bu durum ne anlama geliyor derseniz, yani öyle şık şezlonglar, dev şemsiyeler, beach club müzikleri bu plajlarda olamayacak. Sökülebilir yapılar dahil doğanın o eşsiz süliyetini bozacak tek bir çivi bile çakılmayacak. Yani sadece biz, deniz ve doğa bence de gayet yeterli.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

doğayla gerçekten gerçek anlamda iç içe kalabilmek ve yaşayabilmek. Kıyı şeridinin doğal yapısı tam koruma altına alınmalı. Bunu kendi ülkemiz için de düşünüyorum. Yani havlunuzu omuzunuza atıp kumun ve güneşin tadını en yalın haliyle çıkaracağımız o eski usul plaj günlerine geri dönmeyi ben de çok istiyorum. Şöyle bir düşünün. Arkanızda sadece çam ağaçları, önünüzde masmavi bir deniz.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

100 İtalyan şef girerse ne olur? Elbette dünyanın rekoru kırılır. Tam 100 İtalyan şef bir araya geldi ve Londra'da tam 440,6 metre uzunluğunda devasa bir tiramisu hazırladılar. Eski rekor 273,5 metreydi. Yani şeflerimiz eski rekoru resmen toz duman ettiler. Üstüne bir de kakao serpmişler yani o kadar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Vallahi bu tatlı haberinden sonra tatlı severler de duramayacaklar galiba. Londra doğru yol alacaklar. Dünyanın en uzun tiramisu'sundan bahsediyoruz. 100 İtalyan şef mutfağa girdiler. Ortaya gerçekten çok şekerli bir şey hazırlamışlar. Rekor da kırdılar. 440 metre uzunluğunda tiramisu yeye bitmiyor. Tam 50 bin adet kedi dili bisküvi kullanılmış. 3 binden fazla yumurta kırılmış. Öyle uzun olsun da nasıl olursa olsun yok. Guinness kuralları gereği tatlının her noktasının en az 8 santimetre yükseklik ve 15 santimetre genişlikte olması şartı varmış. Şefler bu sınavdan da geçmişler. Geriye ne kaldı? Elbette yemek kaldı.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün diliyorum tüm dinleyenlerimize. Yarın aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çoğu kaypak. Kime sorsak rap yapmak. Bal iş değil ki size kaymak. Oyun parkı değil rap. Denemede sorun sizde değil. Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çoğu kaypak. Kime sorsak rap yapmak bal.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda dur.

şansın. O kadar korkmayın oğlum, sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var, yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun hadi

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Haftanın ortancası günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz bu güzel çarşambanın. Günün, anın, hayatın ritmini yakalamak isterseniz eğer radyonuzun sesini biraz daha açmanız yeterli. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine dop dolu bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de gündemden haberdar olacağız. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Bu güzel günün iki saatini paylaşmaya başlayalım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Akıllı telefon kullanımı her geçen gün daha fazla artmaya başladı. Neden? Çünkü her şeyi telefonlara soruyoruz. Artık her şeyi telefonlarla hallediyoruz. Dizileri, filmleri telefondan izliyoruz. Şarkıları oradan dinliyoruz. Belki de ders çalışıyoruz. Belki de mailleri cevaplıyoruz. Günlük telefon kullanım süresi arttıkça telefon boynu sendromu vakalarında da dikkat çekici bir yükseliş olduğu söyleniyor. Özellikle çocuk ve gençlerde uzun süre başı öne eğerek ekrana bakmanın boyun ve omurga üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, yanlış duruş alışkanlığının ilerleyen yıllarda boyun fıtığı ve sinir sıkışmasına kadar uzanabileceğini söylüyorlar. Fark etmiyoruz ama boynumuzu öne eğerek her gün fazladan 30 kilo taşıyor olabiliriz diyorlar. Dikkatli kullanmakta fayda var diyelim. Telefonu sadece gözleri bozmuyor, duruşumuzu da bozuyormuş.

Her gün düzenli şekilde yürüyüş yapıyor musunuz? Eğer öyleyse size güzel bir haberim var. Ama yapmıyorsanız yürüyüşlerinizi, size yürüyüş yaptıracak bir haber aynı zamanda. Her gün yapılan kısa yürüyüşlerin bile hayat kurtardığını söylüyor uzmanlar. Çünkü Harvard Üniversitesi uzmanları sadece 20-21 dakikalık bir yürüyüşün bile kalp hastalığı riskini %30 düşürdüğünü ortaya çıkartmış. Tabii faydaları bununla bitmiyor. Yürüyüş yapmanın ne denli önemli olduğunu pek çok kez konuştuk sizlerle. Pek çok araştırma paylaştım sizlerle. Bu da en yenilerinden bir tanesi. Kalbinizi çelik gibi yapmak istiyorsanız her gün en azından 21 dakika yürüyün diyorlar. Yani şunu niye 20 ya da 25 yapmıyorlar ben de onu anlamıyorum. 21 dakika uzmanların önerdiği yürüyüş miktarı haberiniz olsun. Her gün tempolu şekilde ya da Japonların tekniğiyle birkaç dakika hızlı birkaç dakika yavaş yürüyerek de daha sağlam bir vücuda sahip olabilirsiniz. Ama en önemlisi yürüyüş yapmak. Unutmayın yürürken de kulağınız hayatın ritminde olsun.

var duysam yerin dolmaz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Haftanın ortancasında günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Günün en önemli öğünü sizce hangisi? Biz hep kahvaltı olarak bilirdik ama her öğünün önemli olduğunu söylüyorlar. Krallar gibi yaptığımız kahvaltıyı doğru şekilde yaparsak eğer gün içinde enerjiyi doğru şekilde harcayabiliyoruz. Ama işte uzmanlar hangi öğünün en önemli öğün olduğunu tartışıp neler yiyip yemememiz gerektiğini araştırmışlar. Belirli bir öğünü diğerlerine kıyasla daha önemli görmenin doğru olup olmadığını araştırmışlar. Yediklerimiz zamanıyla mı önemli yoksa miktarıyla mı önemli? Yani kahvaltıda mı tüketmek önemli ya da kahvaltıda az ya da çok yemek mi önemli? Bunu araştıran uzmanlar sonuç olarak gün içindeki enerjinin evet kahvaltıyla karşılandığını, günlük besin gerekliliğinin %25'inin kahvaltıda karşılanması gerektiğini söylüyorlar. Biz zamanıyla mı önemli yoksa miktarıyla mı önemli? Yani kahvaltıda mı tüketmek önemli ya da kahvaltıda az ya da çok yemek mi önemli? Bunu araştıran uzmanlar sonuç olarak gün içindeki enerjinin evet kahvaltıyla karşılandığını

0: Yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor. Ön bizim için böyle

Yaz yaklaştıkça, havalar ısındıkça müzik dünyasından yeni şarkı, yeni albüm haberleri gelmeye devam ediyor. Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılına özel albüm projesiyle Ümit Sayın şarkılarını farklı isimlerden dinlemeye devam ediyoruz. 90'lı yıllardan bu yana hem kendi yorumladığı şarkıları hem de Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz besteleriyle geniş bir repertuara sahip olan sevgili Ümit Sayın'ın kariyerine damga vuran eserlerini yeni nesil yorumcular yeniden hayata geçiriyor. Gökhan Türkmen, Rubato, Berkay'ın ardından Ümit Sayın şarkıları albümünün 4. teklisi Bengü'den geldi. Ya Sen Gidip de şarkısını yıllar sonra Bengü yeniden yorumladı. Düzenlemesinde Mustafa Ceceli imzası taşıyan şarkı geçtiğimiz günlerde klibiyle birlikte paylaşıldı, hatırlatmış olalım. Ümit Sayın şarkıları Bengü ile devam ediyormuş. Biz de en sevdiğiniz seslerle devam ediyoruz hayatın ritmini yakalamaya.

aşkın bir delilik hali olduğunu söylüyorlar. Aşık olma duygusunun çok da normal olmadığı görüşündeler. Evet, sonrasında çok büyük acılar yaşadığımız ya da çok mutlu olduğumuz, belki de hiç umursamadığımız aşk duygusunu en azından hayatınızda bir kere tatmışsınızdır. Peki karşınızdaki insan size aşık olsun istiyorsanız bir şeyler yapma gereği duyar mısınız? Psikologlara göre aşık eden sorular varmış. Şimdi şöyle bir göz attım da bu soruları sorunca karşımdaki insan bana aşık mı olacak gerçekten? Hadi soralım bakalım. Senin için mükemmel bir gün nasıl olabilir mesela diye sorduğunuzda karşınızdaki adam ya da kadın size aşık mı olacak? Bakalım diğer sorulara da, ünlü olmak ister miydin? Ya da ne şekilde ünlü olmak isterdin gibi bir soru sorar mısınız karşınızdakine? 90 yaşına kadar yaşasaydın hayatının son 60 yılında ne isterdin? Ya da hayatının en büyük başarısı ne? En değerli anın nedir? Sırrını sevgiline söyler misin? Gibi soruları sorduğunuzda aşık eden sorular olduğunu söylüyorlar. Oysa ki biz daha farklı sorular beklemiştik ama karşınıza böyle araştırmalar çıkarsa aşkının araştırmalarla ya da herhangi bir rutinle olmayacağını, bir anda olacağını, karşılıklı elektriklenmenin, iletişimin çok daha farklı olacağını anlatmak istedim size bir kez daha. Gerçekten sevdiğiniz insan, gerçekten seveceğiniz insan, sizi seven bir insan karşınıza çıktığında zaten ona herhangi bir soru sorma gereği duymazsınız. Zaten o da muhtemelen sizi sevdiğini en hızlı şekilde belli eder. Tabii iyi rol yapanların dışında diyelim. Karşınıza iyi insanlar çıksın diye de ekleyelim.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Vakti zamanında Demet Akalın bize mutluluğun formülü çok açık demişti ama mutluluğun formülünü uzmanlar hala araştırmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar pek çok formül, pek çok araştırma paylaştım sizinle. Bu da sonuncusu. Yapılan yeni bir araştırma. Psikolojik olarak mutlu olmanın yolu psikolojik olarak esnek olmaktan geçiyormuş. Peki nedir bu psikolojik esneklik? Yani bir şekilde hayata ayak uydurmada diyebiliriz. Değişen koşullara, zorluklara karşı uyum sağlayabilmek diyebiliriz. Yani bence psikolojik esneklik denktir gamsızlık diyebiliriz. Biraz gamsız olduğunuzda, hayatı gelişigüzel yaşadığınızda, çok da beklentiniz olmadığında, karşınıza çıkan zorluklarda olabilir deyip biraz da tevekkül edip geçtiğinizde hayatı daha mutlu yaşayacağınızı söylüyorlar. Uzmanlar buna psikolojik esneklik demişler. Ben gamsızlık diyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?

bütün evin düzenini büyük bir ihtimalle hala hayattaysa, yanınızdaysa, birlikte yaşıyorsanız anneniz sağlıyor. Eğer anne yoksa evde, o evin düzenini sağlamak genelde sorumluluk sahibi bir kadına düşüyor. Genelde kadınlar düzenliyorlar evin içini. Fakat annenizin olmadığı bir gün düşünün ya da annenizin tatile gittiği birkaç gün düşünün hanımlar, beyler. Çünkü anneniz olmadığı vakit düzeni siz sağlayacaksınız. Eğer anneniz olmazsa evin düzeninin ne kadar hızlı bozulduğunu göreceksiniz. Yapılan araştırmalar annelerin yokluğunda evin düzeninin 2 günde çöktüğünü söylemişler. Bana sorarsanız 2 günde değil, 2 saatte çöküyor. Anneler evde yokken evin düzeni bir anda çöküveriyor. Bir akşam geçmesi yeterli sadece. 2 güne kalmaz evin düzeni çöküveriyor. Verir. Ha sonra toparlanır mı? Toparlanır. Bence biraz da annelerin üzerinden o yükü almak lazım. Biraz da hayatı paylaşmak lazım.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

sosyal medyadaki, Instagram'daki şu yeni özelliği denediniz mi? Yok, ben denemedim o şipşak özelliği. Neydi? Şipşak diyorlar ama instance özelliğini denediyseniz eğer pişman olmuş olabilirsiniz. Çünkü pek çok kullanıcı hazırlıksız yakalandı. Pek çok kullanıcı Instagram'ın bu instance özelliğini fark etmeden denedi bile. Fark etmeden fotoğrafları paylaştılar bile. Nedir bu şipşak özelliği derseniz? Çektiğiniz bir fotoğrafı karşılıklı takip ettiğiniz kişiye ya da yakın arkadaşlar listesine anında gönderiyorsunuz. Fotoğraf bir kez görüntülenebiliyor. Ekran görüntüsü alınamıyor. Ancak fotoğrafta herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Bir de silemiyorsunuz diye biliyorum ama silebiliyor musunuz? Çok da bilmiyorum. Araştırmadım. Hiç de o özelliğe tıklamadım yanlışlıkla fotoğraf paylaşırım diye. Ama aynı şekilde pek çok kullanıcı nasıl kapatılacağını da araştırmış. Uzun zamandır çok durağan gidiyordu Instagram. Biraz hareketlenmiş oldu bana sorarsanız. Dikkatli olun, hazırlıksız yakalanmayın diye küçük bir hatırlatma yapmak istedim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni. Öpsem o uykulu gamzeni, gerisi hallolur gibi. Al beni.

Boş vakitlerinizde en çok ne yapmayı seversiniz? Eskiden bu soru çok popülerdi. Cevaplar da genelde birbirine benzerdi. Müzik dinlemek, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi, sanat etkinliklerine katılmak gibi cevaplar verilirdi. Ama gerçekten bunları yapmanın insanların ruhuna iyi geldiğini keşfetmişler. Yani gerçekten bu hobileri edinen insanların günümüzde daha genç kaldığını tespit etmişler. Yapılan araştırmalar sanat etkinliklerinin yaşlanmayı yavaşlattığını söylüyorlar. Sadece ruh sağlığımızı değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlattığını söylüyorlar. Bu yüzden gerçekten boş vakitlerinizde boş boş ekran kaydırmak yerine kitap okuyun, müzik dinleyin, sanat etkinliklerine katılın. Yani kendiniz için bir şeyler yapın.

Haftanın ortancasında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Günün, anın, hayatın ritmini en sevdiğiniz şarkılarla yakalıyoruz. Peki, belki de bu dinlediğiniz şarkılar, belki de bu duyduğunuz şarkılar size eski sevdiceğinizi hatırlatıyor. Ne kadar zamandır düşünüyorsunuz eski sevgilinizi? Yani onu unutmak ne kadar sürüyor, hiç düşündünüz mü? Geçen Instagram'da bir yazı gördüm. Sezen Aksu şarkıları olmasaydı daha çabuk unuturduk eski sevgilimizi diye. O doğru, ona katılıyorum. Ama bunun haricinde ruh halimiz de zaten 4 seneden önce onu unutmamıza pek de müsaade etmiyormuş. Eski partnere duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar sürebildiğini ortaya çıkartmışlar ve demişler ki duygusal bağlar ayrılıktan sonra bir anda kesilmiyor, zamanla kademeli olarak zayıflıyor. Evet, bunu fark ediyoruz. Zaman her şeyin ilacı diye boşa demiyorlar. Ancak bir zaman vermek gerekirse yaklaşık 4 yılda yarı yarıya azalıyormuş. Eğer tamamen nötr bir şekilde onun hakkında hiçbir şey hissetmek istemiyorsanız aradan 8 yıl geçmesi gerekiyormuş. Çok uzun bir zaman değil mi? Bana sorarsanız bir senede üstesinden geliriz bir şeylerin. Bir senede unuturuz, aklımızdan çıkartırız. Daha kısa sürede de olur ama zaman vermek lazım. Hem ruha, hem de kalbe, hem de zihne.

Haftanın ortancasında güzel bir çarşamba gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rana iki saat boyunca mikrofon başındaydım. Günün en sevilen programı Hayatın Ritmi hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda, bu yüzden yarın yine görüşeceğiz, merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Ve bu çok güzel günde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz karnavala.

Araştırmaları iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

İş yerindeki yakın arkadaşlarımızla ilgili araştırmanın sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz. En sevilen, en tehlikeli bölüme geldik. İş yeri dedikoduları. Terapi mi, zehir mi? Bazen patrona ya da bitmek bilmeyen revizyonlara birlikte söylenmek insanın içindeki basıncı gerçekten azaltıyor. Yalnız değilmişim duygusunu insanı rahatlatıyor. Ancak bu durum bir şikayet korosuna dönüşürse ofisin havası ağırlaşmaya başlıyor, değil mi? Yani her şeyi oranında, zamanında dengeli yapmak gerekiyor galiba. Sizin iş yerinde o olmasa bu ofis çekilmez dediğiniz bir kankanız var mı? Yoksa ben işimi yapar kimseye karışmam diyenlerden misiniz?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Maalesef öyle. Ekranda pembe bulutlar dağılıyor, yerini şimşeklere bırakıyor. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine devirir. Resmen kapandı. Ne dersiniz? Hani o filmin sonunda yağmur altında kavuşulan, herkesin sonsuza kadar mutlu yaşadığı sahneler vardı ya. İşte modern sinema o senaryoları buruşturup çöpe attı. Artık varsa yoksa dram, varsa yoksa trajedi var ki benim de en sevdiğimden. Son dönemin çok konuşulan filmi The Drama'yım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

olmak riskli. Aşık olmaksa günah gibi gösteriliyor. Eski filmler daha çok seni seviyorum, gel evlenelim diyor. Yeni yapımlarsa seni seviyorum ama bu bir yanılgı. Aslında birbirimizi mahvediyoruz. Hadi gel biraz gerilelim diyor. Bilmiyorum, aranızda mutlu sonlara inanan kaldı mı? Lütfen kalmış olsun.

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Gençler artık mal mülk sahibi olmanın hayal olduğunu görünce o zaman ben de hayatı kaçırmam diyorlar ve ortaya şahane bir trend çıkardılar. Mikro emeklilik. Düşünsenize 25 yaşındasınız, işi gücü dondurup 3-4 aylığına yollara düşüyorsunuz. Tıpkı o hayalimizdeki Ege kasabasına yerleşen emekliler gibi. Böyle birçok insanla tanıştık. Çalışanların %50'den fazlası bu küçük molalar olmazsa biz tükeniyoruz diyorlar. Haklılar mı? Elbette. Bence sonuna kadar haklılar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

aldıkça bizim de içimiz kıpır kıpır olmaya başladı. Bir güney seyahati düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Aslında bu durum bana Oscar'lı o meşhur filmi hatırlattı. Everything, Everywhere, All at Once. Hani beynimizi yakan, çoklu kimlikler arasında savrulduğumuz film. İşte bugünün gençliği tam da olarak o parçalanmışlığı yaşıyor galiba. Her şeyin aynı anda mümkün olduğu bu dijital dünyada hiçbir yere ait hissedememek. İşte bu yüzden büyük anne, büyük baba gibi yaşama trendlerine sarılıyoruz. Çünkü bazen sadece yavaşlamak, bir fincan çayın tadına varmak ve gerçekten orada olmak istiyoruz.

değişiyor, hayat değişiyor, bütün kurallarda değişiyor aslında. Mesela Yunanistan bu yaz için çok radikal bir karar attı. Çevre Bakanlığı Natura 2000 koruma projesi kapsamında tam 251 plajı her türlü yapılaşmaya kapattı. Bu durum ne anlama geliyor derseniz, yani öyle şık şezlonglar, dev şemsiyeler, beach club müzikleri bu plajlarda olamayacak. Sökülebilir yapılar dahil doğanın o eşsiz süliyetini bozacak tek bir çivi bile çakılmayacak. Yani sadece biz, deniz ve doğa bence de gayet yeterli.

bitmiyor, bitti demekle. Geçmiyor kalp ağrısı, adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: geleceksin. Çok uzak.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Güzeli doğayla gerçekten gerçek anlamda iç içe kalabilmek ve yaşayabilmek. Kıyı şeridinin doğal yapısı tam koruma altına alınmalı. Bunu kendi ülkemiz için de düşünüyorum. Yani havlunuzu omuzunuza atıp kumun ve güneşin tadını en yalın haliyle çıkaracağımız o eski usul plaj günlerine geri dönmeyi ben de çok istiyorum. Şöyle bir düşünün. Arkanızda sadece çam ağaçları, önünüzde masmavi bir deniz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Tahta krizlerini bence bir kenara bırakalım şu anlık, sadece bu anons için. Londra'dan gelen çok şeker bir haber var. Bir mutfağa 100 İtalyan şef girerse ne olur? Elbette dünyanın rekoru kırılır. Tam 100 İtalyan şef bir araya geldi ve Londra'da tam 440,6 metre uzunluğunda devasa bir tiramisu hazırladılar. Eski rekor 273,5 metreydi. Yani şeflerimiz eski rekoru resmen tozuman ettiler. Üstüne bir de kakao serpmişler, yani o kadar.

zaten. Ben ihtiyaca binaen aşk icat et.

Vallahi bu tatlı haberinden sonra tatlı severler de duramayacaklar galiba. Londra'ya doğru yol alacaklar. Dünyanın en uzun tiramisu'sundan bahsediyoruz. 100 İtalyan şef mutfağa girdiler. Ortaya gerçekten çok şekerli bir şey hazırlamışlar. Rekor da kırdılar. 440 metre uzunluğunda tiramisu yiye bitmiyor. Tam 50 bin adet kedi dili bisküvi kullanılmış. 3 binden fazla yumurta kırılmış. Öyle uzun olsun da nasıl olursa olsun yok. Guinness kuralları gereği tatlının her noktasının en az 8 santimetre yükseklik ve 15 santimetre genişlikte olması şartı varmış. Şefler bu sınavdan da geçmişler. Geriye ne kaldı? Elbette yemek kaldı.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Keyif dolu, çok güzel bir gün diliyorum tüm dinleyenlerimize. Yarın aynı saate ve frekansta ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Rasyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.
1: 3, 4. Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Haftanın ortancası günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz bu güzel çarşambanın. Günün, anın, hayatın ritmini yakalamak isterseniz eğer radyonuzun sesini biraz daha açmanız yeterli. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine dopdolu bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de gündemden haberdar olacağız. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Bu güzel günün iki saatini paylaşmaya başlayalım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Akıllı telefon kullanımı her geçen gün daha fazla artmaya başladı. Neden? Çünkü her şeyi telefonlara soruyoruz. Artık her şeyi telefonlarla hallediyoruz. Dizileri, filmleri telefondan izliyoruz. Şarkıları oradan dinliyoruz. Belki de ders çalışıyoruz. Belki de mailleri cevaplıyoruz. Günlük telefon kullanım süresi arttıkça telefon boynu sendromu vakalarında da dikkat çekici bir yükseliş olduğu söyleniyor. Özellikle çocuk ve gençlerde uzun süre başı öne eğerek ekrana bakmanın boyun ve omurga üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu söyleyen uzmanlar, yanlış duruş alışkanlığının ilerleyen yıllarda boyun fıtığı ve sinir sıkışmasına kadar uzanabileceğini söylüyorlar. Fark etmiyoruz ama boynumuzu öne eğerek her gün fazladan 30 kilo taşıyor olabiliriz diyorlar. Dikkatli kullanmakta fayda var. Diyelim telefonu sadece gözleri bozmuyor, duruşumuzu da bozuyormuş.

her gün düzenli şekilde yürüyüş yapıyor musunuz? Eğer öyleyse size güzel bir haberim var. Ama yapmıyorsanız yürüyüşlerinizi, size yürüyüş yaptıracak bir haber aynı zamanda. Her gün yapılan kısa yürüyüşlerin bile hayat kurtardığını söylüyor uzmanlar. Çünkü Harvard Üniversitesi uzmanları sadece 20-21 dakikalık bir yürüyüşün bile kalp hastalığı riskini %30 düşürdüğünü ortaya çıkartmış. Tabii faydaları bununla bitmiyor. Yürüyüş yapmanın ne denli önemli olduğunu pek çok kez konuştuk sizlerle. Pek çok araştırma paylaştım sizlerle. Bu da en yenilerinden bir tanesi. Kalbinizi çelik gibi yapmak istiyorsanız her gün en azından 21 dakika yürüyün diyorlar. Yani şunu niye 20 ya da 25 yapmıyorlar ben de onu anlamıyorum. 21 dakika uzmanların önerdiği yürüyüş miktarı haberiniz olsun. Her gün tempolu şekilde ya da Japonların tekniğiyle birkaç dakika hızlı birkaç dakika yavaş yürüyerek de daha sağlam bir vücuda sahip olabilirsiniz. Ama en önemlisi yürüyüş yapmak. Unutmayın yürürken de kulağınız hayatın ritminde olsun.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Haftanın ortancasında, günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Günün en önemli öğünü sizce hangisi? Biz hep kahvaltı olarak bilirdik ama her öğünün önemli olduğunu söylüyorlar. Krallar gibi yaptığımız kahvaltıyı doğru şekilde yaparsak eğer gün içinde enerjiyi doğru şekilde harcayabiliyoruz. Ama işte uzmanlar hangi öğünün en önemli öğün olduğunu tartışıp neler yiyip yemememiz gerektiğini araştırmışlar. Belirli bir öğünü diğerlerine kıyasla daha önemli görmenin doğru olup olmadığını araştırmışlar. Yediklerimiz zamanıyla mı önemli yoksa miktarıyla mı önemli? Yani kahvaltıda mı tüketmek önemli ya da kahvaltıda az ya da çok yemek mi önemli? Bunu araştıran uzmanlar sonuç olarak gün içindeki enerjinin evet kahvaltıyla karşılandığını, günlük besin gerekliliğinin %25'inin kahvaltıda karşılanması gerektiğini söylüyorlar. Yani dedikleri gibi krallar gibi kahvaltı edeceğiz. Kahvaltıda miktarı daha çok tutabiliriz. Çünkü gün içinde enerjiyi harcayacağız ama akşam yemeklerimiz biraz daha erken ve biraz daha kısıtlı olmalı. Hemfikir olmuşlar, sonuç olarak bildiklerimizi doğrulamışlar bu araştırmada hanımlar beyler. Kahvaltı günün en önemli öğünü hala, kim ne derse desin, hala kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var bence de.

0: 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor. Ön bizim için böyle.

Yaz yaklaştıkça, havalar ısındıkça müzik dünyasından yeni şarkı, yeni albüm haberleri gelmeye devam ediyor. Ümit Sayın'ın kariyerinin 33. yılına özel albüm projesiyle Ümit Sayın şarkılarını farklı isimlerden dinlemeye devam ediyoruz. 90'lı yıllardan bu yana hem kendi yorumladığı şarkıları hem de Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz besteleriyle geniş bir repertuara sahip olan sevgili Ümit Sayın'ın kariyerine damga vuran eserlerini yeni nesil yorumcular yeniden hayata geçiriyorlar. Gökhan Türkmen, Rubato, Berkay'ın ardından Ümit Sayın şarkıları albümünün 4. teklisi Bengü'den geldi. Ya Sen Gidip De şarkısını yıllar sonra Bengü yeniden yorumladı. Düzenlemesinde Mustafa Ceceli imzası taşıyan şarkı geçtiğimiz günlerde klibiyle birlikte paylaşıldı, hatırlatmış olalım. Ümit Sayın şarkıları Bengü ile devam ediyormuş. Biz de en sevdiğiniz seslerle devam ediyoruz hayatın ritmini yakalamaya.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

aşkın bir delilik hali olduğunu söylüyorlar. Aşık olma duygusunun çok da normal olmadığı görüşündeler. Evet, sonrasında çok büyük acılar yaşadığımız ya da çok mutlu olduğumuz, belki de hiç umursamadığımız aşk duygusunu en azından hayatınızda bir kere tatmışsınızdır. Peki karşınızdaki insan size aşık olsun istiyorsanız bir şey der, yapma gereği duyar mısınız? Psikologlara göre aşık eden sorular varmış. Şimdi şöyle bir göz attım da bu soruları sorunca karşımdaki insan bana aşık mı olacak gerçekten? Hadi soralım bakalım. Senin için mükemmel bir gün nasıl olabilir mesela diye sorduğunuzda karşınızdaki adam ya da kadın size aşık mı olacak? Bakalım diğer sorulara da, ünlü olmak ister miydin? Ya da ne şekilde ünlü olmak isterdin gibi bir soru sorar mısınız karşınızdakine? 90 yaşına kadar yaşasaydın, hayatının son 60 yılında ne isterdin? Ya da hayatının en büyük başarısı ne? En değerli anın nedir? Sırrını sevgiline söyler misin? Gibi soruları sorduğunuzda aşık eden sorular olduğunu söylüyorlar. Oysa ki biz daha farklı sorular beklemiştik ama karşınıza böyle araştırmalar çıkarsa aşkının araştırmalarla ya da herhangi bir rutinle olmayacağını, bir anda olacağını, karşılıklı elektriklenmenin, iletişimin çok daha farklı olacağını anlatmak istedim size bir kez daha. Gerçekten sevdiğiniz insan, gerçekten seveceğiniz insan, sizi seven bir insan karşınıza çıktığında zaten ona herhangi bir soru sorma gereği duymazsınız. Zaten o da muhtemelen sizi sevdiğini en hızlı şekilde belli eder. Tabii iyi rol yapanların dışında diyelim. Karşınıza iyi insanlar çıksın diye de ekleyelim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Vakti zamanında Demet Akalın bize mutluluğun formülü çok açık demişti ama mutluluğun formülünü uzmanlar hala araştırmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar pek çok formül, pek çok araştırma paylaştım sizinle. Bu da sonuncusu. Yapılan yeni bir araştırma. Psikolojik olarak mutlu olmanın yolu psikolojik olarak esnek olmaktan geçiyormuş. Peki nedir bu psikolojik esneklik? Yani bir şekilde hayata ayak uydurmada diyebiliriz. Değişen koşullara, zorluklara karşı uyum sağlayabilmek diyebiliriz. Yani bence psikolojik esneklik denktir gamsızlık diyebiliriz. Biraz gamsız olduğunuzda, hayatı gelişi güzel yaşadığınızda, çok da beklentiniz olmadığında, karşınıza çıkan zorluklarda olabilir deyip, biraz da tevekkül edip geçtiğinizde hayatı daha mutlu yaşayacağınızı söylüyorlar. Uzmanlar buna psikolojik esneklik demişler. Ben gamsızlık diyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

bütün evin düzenini büyük bir ihtimalle hala hayattaysa, yanınızdaysa, birlikte yaşıyorsanız anneniz sağlıyor. Eğer anne yoksa evde, o evin düzenini sağlamak genelde sorumluluk sahibi bir kadına düşüyor. Genelde kadınlar düzenliyorlar evin içini. Fakat annenizin olmadığı bir gün düşünün ya da annenizin tatile gittiği birkaç gün düşünün hanımlar, beyler. Çünkü anneniz olmadığı vakit düzeni siz sağlayacaksınız. Eğer anneniz olmazsa evin düzeninin ne kadar hızlı bozulduğunu göreceksiniz. Yapılan araştırmalar annelerin yokluğunda evin düzeninin 2 günde çöktüğünü söylemişler. Bana sorarsanız 2 günde değil, 2 saatte çöküyor. Anneler evde yokken evin düzeni bir anda çöküveriyor. Bir akşam geçmesi yeterli sadece. 2 güne kalmaz evin düzeni çöküveriyor. Verir. Ha sonra toparlanır mı? Toparlanır. Bence biraz da annelerin üzerinden o yükü almak lazım. Biraz da hayatı paylaşmak lazım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Sosyal medyadaki, Instagram'daki şu yeni özelliği denediniz mi? Yok, ben denemedim o şipşak özelliği. Neydi? Şipşak diyorlar ama instance özelliğini denediyseniz eğer pişman olmuş olabilirsiniz. Çünkü pek çok kullanıcı hazırlıksız yakalandı. Pek çok kullanıcı Instagram'ın bu instance özelliğini fark etmeden denedi bile. Fark etmeden fotoğrafları paylaştılar bile. Nedir bu şipşak özelliği derseniz? Çektiğiniz bir fotoğrafı karşılıklı takip ettiğiniz kişiye ya da yakın arkadaşlar listesine anında gönderiyorsunuz. Fotoğraf bir kez görüntülenebiliyor. Ekran görüntüsü alınamıyor. Ancak fotoğrafta herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Bir de silemiyorsunuz diye biliyorum ama silebiliyor musunuz? Çok da bilmiyorum. Araştırmadım. Hiç de o özelliğe tıklamadım. Yanlışlıkla fotoğraf paylaşırım diye. Ama aynı şekilde pek çok kullanıcı nasıl kapatılacağını da araştırmış. Uzun zamandır çok durağan gidiyordu Instagram. Biraz hareketlenmiş oldu bana sorarsanız. Dikkatli olun, hazırlıksız yakalanmayın diye küçük bir hatırlatma yapmak istedim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni. Öpsem o uykulu gamzeni, gerisi hallolur gibi. Al beni.

Boş vakitlerinizde en çok ne yapmayı seversiniz? Eskiden bu soru çok popülerdi. Cevaplar da genelde birbirine benzerdi. Müzik dinlemek, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi, sanat etkinliklerine katılmak gibi cevaplar verilirdi. Ama gerçekten bunları yapmanın İnsanların ruhuna iyi geldiğini keşfetmişler. Yani gerçekten bu hobileri edinen insanların günümüzde daha genç kaldığını tespit etmişler. Yapılan araştırmalar sanat etkinliklerinin yaşlanmayı yavaşlattığını söylüyorlar. Sadece ruh sağlığımızı değil, biyolojik yaşlanmayı da yavaşlattığını söylüyorlar. Bu yüzden gerçekten boş vakitlerinizde boş boş ekran kaydırmak yerine kitap okuyun, müzik dinleyin, sanat etkinliklerine katılın. Yani kendiniz için bir şeyler yapın.

Haftanın ortancasında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Günün, anın, hayatın ritmini en sevdiğiniz şarkılarla yakalıyoruz. Peki, belki de bu dinlediğiniz şarkılar, belki de bu duyduğunuz şarkılar size eski sevdiceğinizi hatırlatıyor. Ne kadar zamandır düşünüyorsunuz eski sevgilinizi? Yani onu unutmak ne kadar sürüyor, hiç düşündünüz mü? Geçen Instagram'da bir yazı gördüm. Sezen Aksu şarkıları olmasaydı daha çabuk unuturduk eski sevgilimizi diye. O doğru, ona katılıyorum. Ama bunun haricinde ruh halimiz de zaten 4 seneden önce onu unutmamıza pek de müsaade etmiyormuş. Eski partnere duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar sürebildiği

ortaya çıkartmışlar ve demişler ki duygusal bağlar ayrılıktan sonra bir anda kesilmiyor, zamanla kademeli olarak zayıflıyor. Evet, bunu fark ediyoruz. Zaman her şeyin ilacı diye boşa demiyorlar. Ancak bir zaman vermek gerekirse yaklaşık 4 yılda yarı yarıya azalıyormuş. Eğer tamamen nötr bir şekilde onun hakkında hiçbir şey hissetmek istemiyorsanız aradan 8 yıl geçmesi gerekiyormuş. Çok uzun bir zaman değil mi? Bana sorarsanız bir senede üstesinden geliriz bir şeylerin. Bir senede unuturuz, aklımızdan çıkartırız. Daha kısa sürede de olur ama zaman vermek lazım. Hem ruha, hem de kalbe, hem de zihne.

Haftanın ortancasında güzel bir çarşamba gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi tekrar ettik. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rana iki saat boyunca mikrofon başındaydım. Günün en sevilen programı Hayatın Ritmi hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda, bu yüzden yarın yine görüşeceğiz, merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.